Dile zeynebi ne, çıma iru tezdikirim hay.

نادم بازم نه این کوچه را دیدم.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No Wang Wang Shimao.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Venge Shimon.

Roj baş, selam golab godar enerji selam dına bakh bo sana golistan şibere beyani baş rozarin khoys pede baş şebit kem kum baş ben şuma seyne seyne veren o çavanın çitken jiyan çavaya gusay dalali kemek parskire ke tekniki çebiş berbem levernet khazanan ben maham kemek dereng despetken kemek jine galak galak dereng despetken jiberbe suri afken şuha ben me selam golab ser başana veng radyo zindigi godar ken eske kemek yere kemji fifi Hevit kem ku jiyan her tim ve dilê ve keyf xweş bikin Biru yek şirîn û berdevam bikin Silav û gulav û hezkirin jî Were guhdarê nêje Roj baş, Şamed roj baş, Mirdin roj baş, Reha roj baş, Muş roj baş Urmiye muhabbet bokonsine Kerkuk Hevler Salimani dahok zaho Afrin Kobani qamış sere kaniye selav şu her kese kuma Nisar vashana veng radio zindi gohdar ke selav Şu bu hamu şofer xabatkar Jodkar u karker gündiyon renci Vera gohdarin heja Gohdarin heja bermeye selav gola be peşkiri ya Bam bilet bere ve dişe bam bilet performa ke Dijital akun lüvert karan bilet inşan o sinema konsert o gara gara gara ke Çalaki indim sinem Bese zamana hizmet edde yani kurdi İngilizce o Tırki gohdarin hejam Sıra bak dişinin şubu hamur xabat karin Ban Bilete gohdarin Heja udalar

İca goşları da Ali Hacmar edibizim girin gebeni bismillah her temev hacmara cem ve hebe 0532 480 ne hafta 4 24 ka 24 saata vekile gerek peyam zimmer hatna az zanım ku peyam hamu rakhna ne de tesna va iro divale had am khaw khanet tesna va un her hebe nem her an stran ki godar kem kelajanam vet gerin.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda we ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Bele godare nişe slavak din şibere nazama beriye makkeru. Mez beriye makkeru tsna bena fre pem şmer atna şandan aval evidar. Şibe kumu go servis bir porske tekniki çibi ni misandi kroş baş ve hum bekhir atın dengi valatim roş baş haberin heje hum başın tsna ben dilime her tim her dem veng radyo re hun her heben slavak glava ay sesleri mesel çabe men. Aval evidar mala tahzar çarava ba. Kekem zej nisan de keko slav o golav roj baş slav fifi un çavan un başın en başın kekem zej tut çavay nisan iş kelme xaş mera stana ki le xas sere mesel çavay men pem ek radio şanda nisan de roj baş slav o golav ji bu hamu xabat karin veng radio e am sin ser kare xam na hava godar ke xabat xaş jvela ser kaftin godarin heza Keke emzeş kwa azam kuna ha mstrana ta parvanakin sıran işlere parvanakin tu aciz bi tu bekhey dişi memiş berbe em için sıran taybet diyari işte biken dur am din ser mejara ki khuayş balkeş ame bağvın yani em nizana khuayş an ku ne khuayş iru am kimek derekhi pakışı em tkazın bağvın kodar en eşya reportajı mehene ye khuayş yani em sıran kodar biken em vet kerem kerem ken kodar biken kodar en delar

em dibihîzin o ji mere jî dibêjin yani axiftin te yani bi taybet dariye bağlar bağlar van der dur eşkar rafş gala gala ki avarte ne va sürü de kum gala cara bas ki edip ne hazım bas bikem yani iş beko gala gala ki ne başat em tene sürü ru yek sürü de bine ru yedin brasti em na bine le dariye ki yani perskerik dali meda ya jrasti çima jbeko am bajer kho khadi der na kevin jmera ne khama ko keso kevar chile tele be am chet bejen de bejen ha khabat kar edi bla beten pakish ke ma yani rahat runen runen ish ya param mf nagra ki ma sha kho mf nagra bla ish khabat bke yani le gormen avtish av fikir fikir gala gala ki shash yani am de bedes beden deste hevdu da ku karam bajer kho pakish khodi bken yani am ne ben Kes şimere ne bişe silahı gürav. Kes şimere ne bişe bilbil ismi. Yani en bişen sari herin kime ki dekolini biken ka çıkası ali turistin şu bu başının me in kurda rastı. Yani merdin şu sala çoğu hama fırran anku Ahmet fırrand. Le edivali hatiye rastı var ya hatiye. Dema inku turist turist ekşe Avrupa şavet itibir. Deku çanda kurda bebine. Yani bu bizim nam kurt kurtvana kurtvana tim bajer de binin de binin bajer biya çakılmaz da bey xiyar hama sere xot kene berxoda dizverin o charge yedi şar gotuna da bejin mina golam çun amade per keso kevala diyar ne diker yan kam çun merdine her vasa merdin ku mujara etse git denez den ikna hazın sen merdine bakhım anku rahay vasa sem süre vasa muşe vasa ele hay vasa ele kime ki başları ez varmış belki az gerek çara serdan ele hekiri rastı başın yani dali pakesiydi yani hem dali pakesi başın hem dali kurdi ahırda neyi başın yani azı green bu kadar neyse xodi der kevin je bajere xako azam kesi xodi der na kevin yani gotam ver dedi çe ver dedi der kevin ica hin kesene mesela demet umara dakhil de bana yani belbelismen pakeşiye çma pasporun pakeşiye de ben am de baş xodi der kevin je bajere xo ece hemen ev keste ma arabe da jo maşini da jo keso kevale xo hema camet de tahar davej ne xema ve ece yani am hamu ana ne disa jamtin jbelko instagram haye xo sosyal medya haye am de bana belbelismem hert yani am de bana pakeş kar pakeş ger çazanım hertes yani am xodi bajere de ben yani odura çar Soruganiz davajan bajer vaya vaya vaya. Valla bajer şu kadar mında bilin. Ben kreşi ne diyara yani. Hadi en azından çıtken biken. Uncu kada desbetken. Cumalbati desbetken. Havalin şahri dari ki yemek başlar bir kapatın. Yani bir rastı işi işte ki gara gara ki. Ne hoşa peyemeni akınım. Bizi peyemet yaşandı fifid bi. Az aciz bime. Yani bir rastı işi hini taka mırı dışı. Daha haftiye se haftiye. Naçın van kesu kevara komunakken yani. باشه هم لیور خواهد ده پارا تینین ده بشن دموکراسی ده بشه برده یعنی بینه خواه فرکه که که به سره سبزو جیه که تو انرژی بگری موتواسیون ریلکسیشن پی همشه مراحت نشان ده گودار اینجا نیستن دی اول اینجا مردین او قصر زده قریش قریشه واو ده بکو گلو شهرداریج به هف دورا پاکش بن پاکشی تشتکی گلا گلا کی خوشه ده به هر آوه کی گلا gelen mürof pakış be. Yani de beze ko medinin kosere işber kareşe ne diyarek o dar en iyisi. Juhanızam şerdayı liver. Evet. Yani. Velhasıl. Yani onu da bu kua desu pakışı yiyken. Hevalin merdini. Yani bende ne sakin az beni. Pemek de diye şandın. Yüzene sıraf kek ve heyder je semsure devi mürof pakış be. Devi mürof je xwazay ra rez bigra xwaza neyi kesiye ha je heyder je sem sure pem shande de bem de bej xwazay xwadi der ke yani metene rasti metene basa bajer ke azna xwazam basa xwazay bikem chu xwa xwaza damon basa xwazay etken xwaza ku hiç yani av hiç yani peşkes bajer peşkes bu ali pakizi ve de chu xwazay edi hama kezo kevala rasti لیتش گلا گلا کی تایبته گودار اینجا مینیک ده بیجم بری بری بری بری بری دم زاروکاتی هم دنا و گنده دم از بخواد گندی من یعنی سرک بلنجی ده بیجم از گندی من راستیش بری مثلا دنا و گنده دم بخواستی که پاکشی بفتر پاکش نبود سریس به هر کس را بود بر دری خانی خواه پاکش کرد گزید گینه دسته خواه و پاکش کرن مشکل مشکل و نظام تشمشت و کیس و کبال کم دکرن دکرنه تو چوپه دا یا گن شتش گن کتر دا آخه یعنی
yani xazi ev çanda kulama gundan da heye liver şey hepa. Libajer da şey hepa. Ve deme meyzani ba ki ki berxe o ki beren gohdar enişim.

Belhasır derdi pakajı kendimi hali. Karak merak çöye, por por seri mine mahamu veşiya. Yani enerji deruni hamu fırri çö. Çıma? Cibeku ne pakajı? Dil pakajı ha. A girin dile. Yani bahsa başaydık ya. Belhasır kadar ince. PMX cihatı bu şandın. Ve Roger Strange men hastı bun. Emi dureşlere par yapken. Can can eşmere PM şandı bu. Götü bu. Strana ku min xastî ve bi şaşitî ve par ve kirîm em bi şaşitî par ve nekir yani ev stran me nedît ji ber vê me ji refşan ji te re ev stran par ve kir strana leylûm hebû met bazar em ê dû re ji te re par ve bikin soz sesserê me ser çavim gudarên ce guştarî derariyan yani, belhasin em gêşin daviya bernameya xwe Mala va va kum be mere bun. Em lebunin khazin jbe kum edisa perskege tinki çevu jbe bim me dereng me desbekir hun her hebin. Hayya slav o gola bakdin. Jirre nasa me strana tajini ap parvab ken cer gemin. Şuha strana psikiye çi ne bemin diko parvab. Evet. Ama Velhasıl Havala evinde jiji Mevanetej bi khirat nasa seri mesela çavim men.

0: Bentley, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakiye, sucdar kerdiş, yan zicir alome kerdiş çaren yo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Radyo Veng.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda ve ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û gezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesin ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ding reklam kazandırır.

0: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti MHK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere toplandı. Uzun zamandır hazırlanıp meclise sunulacağı ileri sürülen ancak bir türlü sunulmayan yasa taslağı ile ilgili gelişme ve tartışmalar da MHK'nin masasında olacak. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü talebiyle yapılan özgürlük mitingleri, bu mitinglerde halkın ortaya koyduğu duruş da toplantının diğer bir gündemi olarak masada olacak. Yine partinin yapacağı kongre ve konferanslar, pek çok siyasi parti, sivil toplum örgütü üyesi ve gençlerin gözaltına alınıp tutuklanması, iktidarın CHP'ye yönelik baskısı ve etrafında yaşanan gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Madımak katliamında kardeşi Gülsün Karababa ve kuzeni Handan Metin'i yitiren Nilgün Karababa katliamlardaki cezasızlık politikalarına dikkat çekerek davanın peşini bırakmayacaklarını ve ahime taşıyacaklarını belirtti. Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da demokratik ekonomi ve ekonomik örgütlenme çalıştayı düzenlenecek. 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştaya çok sayıda isim katılacak. Demokratik, komünel ekonomi, kadın özgürlükçü ekonominin örgütlenmesi, işsizliğe karşı yerel çözüm örnekleri, yerel yönetim deneyimleri ve demokratik ekonomi modeli gibi birçok başlık tartışılacak. Mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi gerçekleştirdikleri MHK toplantısı sonrası 26 il yönetimini görevden aldıklarını duyurdu. NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananların cezaevinde sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten hak ve meslek örgütleri yaşanan hak ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında 2763 arama ve kontrol noktasının kaldırıldığını duyurdu. Diyarbakır Cemevi'ndeki Sivas Madımak katliamı anmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barış ve demokratik toplum çağrısı etrafında kenetlenip bu ülkeyi bizi yakmaktan, yok saymaktan vazgeçmeyenlere bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bitlis'in Mutki ilçesinde Kerhu köyünde kardeşleriyle birlikte suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şefley'in cenazesi bulundu. Şeyh Said ve arkadaşlarına anma programında konuşan yazar Faik Bulut, Kürtlerin kendi değerlerinin farkında olmaları gerekiyor, her zaman ortak mücadele etmek gereklidir dedi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayşe Tokyaz'ı katleden fail eski polis Cemil Koç ve 11 kişinin yargılandığı dava mütalaanın hazırlanması için 2 Temmuz'a ertelendi. İstanbul'da ve Çanakkale'de köprü geçişlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, ikinci sınıf araçların geçiş ücreti 1245 liradan 1465 liraya, üçüncü sınıf araçların geçiş ücreti 2240 liradan 2635 liraya çıkarıldığı belirtildi. Esenler Belediyesi ve Emlak Konut tarafından yapılan inşaatta bir kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İzmir'in Dikili Bademli yolu üzerinde Aşık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada alana yardım için giden kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ölüm cezasına karşı Birlikte adlı sivil toplum örgütü Fransa'nın başkenti Paris'te idam cezasına karşı 9. Dünya Kongresi'ni düzenledi. Kongreye yüzü aşkın ülkeden siyasetçi, araştırmacı, avukat ve aktivistler katıldı. Kongre 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HTŞ, Halep kırsalındaki Til Aran ve Tilhasil beldelerine saldırdı. Çok sayıda Kürt yurttaş gözaltına alındı. İsrail ordusu hükümetten bütçesinin arttırılmasını talep ederek mevcut askeri operasyonları yürütmekte zorlandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan demiryolu kapılarından geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e, yaralıların sayısı 10.571'e yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde geniş yankı uyandıran 3 önemli davada kararını verdi. Mahkeme heyeti verdiği kararla trans bireylerin spor müsabakalarına katılımı, seçim kampanyalarındaki finansal harcamalar ve doğumla gelen vatandaşlık hakkına ilişkin yasal sınırları netleştirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.67, Euro 53.29, gram altın 5.950 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Wenge Schmo.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti MHK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere toplandı. Uzun zamandır hazırlanıp meclise sunulacağı ileri sürülen ancak bir türlü sunulmayan yasa taslağı ile ilgili gelişme ve tartışmalar da MHK'nin masasında olacak. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü talebiyle yapılan özgürlük mitingleri, bu mitinglerde halkın ortaya koyduğu duruşta toplantının diğer bir gündemi olarak masada olacak. Yine partinin yapacağı kongre ve konferanslar, pek çok siyasi parti, sivil toplum örgütü üyesi ve gençlerin gözaltına alınıp tutuklanması, iktidarın CHP'ye yönelik baskısı ve etrafında yaşanan gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Madımak katliamında kardeşi Gülsün Karababa ve kuzeni Handan Metin'i yitiren Nilgün Karababa katliamlardaki cezasızlık politikalarına dikkat çekerek davanın peşini bırakmayacaklarını ve ahime taşıyacaklarını belirtti. Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı düzenlenecek. 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştaya çok sayıda isim katılacak. Demokratik, komünal ekonomi, kadın özgürlükçü ekonominin örgütlenmesi, işsizliğe karşı yerel çözüm örnekleri, yerel yönetim deneyimleri ve demokratik ekonomi modeli gibi birçok başlık tartışılacak. Mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi gerçekleştirdikleri MHK toplantısı sonrası 26 il yönetimini görevden aldıklarını duyurdu. NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananların cezaevinde sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten hak ve meslek örgütleri yaşanan hak ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında 2763 arama ve kontrol noktasının kaldırıldığını duyurdu. Diyarbakır Cemevi'ndeki Sivas Madımak katliamı anmasında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, barış ve demokratik toplum çağrısı etrafında kenetlenip, bu ülkeyi bizi yakmaktan, yok saymaktan vazgeçmeyenlere bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in araç kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bitlis'in Mutki ilçesinde Kerhu köyünde kardeşleriyle birlikte suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şefley'in cenazesi bulundu. Şeyh Said ve arkadaşlarını anma programında konuşan yazar Faik Bulut, Kürtlerin kendi değerlerinin farkında olmaları gerekiyor, her zaman ortak mücadele etmek gereklidir dedi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayşe Tokyaz'ı katleden fail eski polis Cemil Koç ve 11 kişinin yargılandığı dava mütalaanın hazırlanması için 2 Temmuz'a ertelendi. İstanbul'da ve Çanakkale'de köprü geçişlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nde birinci sınıf araç geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, ikinci sınıf araçların geçiş ücreti 1245 liradan 1465 liraya, üçüncü sınıf araçların geçiş ücreti 2240 liradan 2635 liraya çıkarıldığı belirtildi. Esenler Belediyesi ve Emlak Konut tarafından yapılan inşaatta bir kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İzmir'in Dikili Bademli yolu üzerinde aşık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada alana yardım için giden kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ölüm cezasına karşı Birlikte adlı sivil toplum örgütü Fransa'nın başkenti Paris'te idam cezasına karşı 9. Dünya Kongresi'ni düzenledi. Kongreye 100'ü aşkın ülkeden siyasetçi, araştırmacı, avukat ve aktivistler katıldı. Kongre 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. PTŞ Halep kırsalındaki Til Aran ve Til Hasil beldelerine saldırdı. Çok sayıda Kürt yurttaş gözaltına alındı. İsrail ordusu hükümetten bütçesinin arttırılmasını talep ederek mevcut askeri operasyonları yürütmekte zorlandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan demiryolu kapılarından geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e, yaralıların sayısı 10.571'e yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde geniş yankı uyandıran 3 önemli davada kararını verdi. Mahkeme heyeti verdiği kararla trans bireylerin spor müsabakalarına katılımı, seçim kampanyalarındaki finansal harcamalar ve doğumla gelen vatandaşlık hakkına ilişkin yasal sınırları netleştirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.67, Euro 53.29, gram altın 5.950 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o geze bab berxe a teze bixwen. Her vaha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanî neviyan bernêşmadê. MYK Partiya Demiz Semedi Münakaşa Kerdişi Hadise Yanike Çarçoya Prosesi Açtı Ucumati Demokratiki de Ami Meydan Kombi Aver Şiyayış U Münakaşa Eder Haki Pişnayizi Kanunike Demek Dergo Yeno Vatış Amede Karideye U Amede Yeke Peşkişi Parlamentoyu Bikeri La Heman Yamı Peşkiş Kerdiş Dora Jeva Heyeti İdare Merkezi Dezibe Mitinge Azadiyeke Semedi Azadiya Fiziki Abdullah Ücalanike İmralide Tepişte Yeni Organize Kerdiş Bu helvesteke şarne mitigande mojnayüzi doroje vedebi. Kombiya işte sevbina du kongresero u konferansi parti ameyohi desben kerdiş u tepiştişi xeylik endami parti siyasi u rexistini cimati sivil u cuanan zekte hükumati CHP-ser u averşeşi dorici biri kse kerdiş. Nilgün Karababa'ya ke 40 erdişi madım akide vayahı Gülsün Karababa udotmamahı handal metin vindikert bala ant seri siyaseti davaya be cezayı u diyarkert edo peyna davada vinderi u vaştışı huberi dadgah haki merdimane Avrupa. HT Partiya Herimani Demokratik Kira AMT Komxebata Ekonomiya Demokratik u rexistin biyayişi ekonomik dobero organize kerdiş. Na Komxebata ke do çaru panci temuze devrazyo do zaf namdari teurbibi. Tede zafi babete sey ekonomiya komunal a demokratike rexistin biyayişi ekonomiya azadi vaza cinyan plani çareseriya herimya vera bekariye tecrübe idareyani herimi u modeli ekonomiya demokratike de münakaşi bere kerdiş. Kemal Kılıçdaroğlu u idareye eke bi kararı mutlak butlani bi vazifedari CHP'yi dımay kombiyayışı MYK'yi aşkera kertke inan idareye 26 bajaran vazifera grevto. Sazge Haku Mesleki Diyar Kerdi Merdimeke Vernya Zirve NATO'yu da Ami Tepiştiş Zindan'da ne eşkeni birese sistemi ve işe u vengda işkerdi Vani Bin Pay Kerdişi Hakan Lespeyni Biyari. Vezareti Karizare Aşkara Kert Sereki Şaradarya Seferi Hisari İsmail Yetişkino Ke Tepişteyo Vezifera Amı Durvistiş. Veziri Karizare Mustafa Çiftçi Diyar Kert Çarçıya Prosesi Açtı Ucumati Demokratiki De Daha Zaru Hesu Şiştü Yeri Noktayı Ciper Sayış U Kontroli Amı Vedartış. Rıxıstına Bajari Mardiniya Partiya Demi Sereki Şaradarya Kazaya Kuseri Zeyni İpekiyoke Heti Partira Amede İhraç Kerdiş Daveti istifa Kert. Vekili Partiya Demi Cengiz Çiçek Semede Tepeşte Öneveşo Gran Önder Poyraz Zimuracati Komisyonu Ciper Sayışı Hati Merdimani Meclisi Kert U Diyar Kert Zindan'da Tepeştişi Ey Tehdit Hemveri Hati Veşiyede Yo. Miyane keseke herişi şaradarya farkınya amedi kerdibi u miyane şaradari debi törbiyayı şu vazife kerdişi rehistina kazaya partiya demi u rispiyan diyalog amerunayış. Cenazeya Aziz Şefleko duve sarayoke deva kerhuya kazaya mutkiya bedlisi de birayı hudur kevtü biçem u avedeşibi amediyayış. Kazaya Şafşatya Artvini'de Xabat-ı Cigerayşi Semedi Pi Ulajike Vakti Kalıbiyayşi Kamyonete de Kevti Biçem U Avedeşi Bi Kadiyayi Dımay İlaj Mecid Kayayi Cenazeya Babi Selahattin Kayazi Amediyayiş. Şirketi iştiraki Şaradarya İstanbul'a bajari girdi İstanbul Ağaç U Peyzaj Anonimi'de Humara Karkereke Briye Ciper Sayışı Asayışı Vezifer Amedur Vestiş Sekesi Derbas Kert. Amedia Kerdişke Karkeri Bimobing U Tadayizi Semedi istifa Amey Mecbur Kerdiş. Fırtoneyo Piloke Romanya'da Teurze'de Paytaht Bükresimiyan'da Vist Bajaran'da Tesir Bi Kesik Dünyaya Hubedernaye. Goştari Azizi Mami Peyni Xeberani Xu Dumanı Veşide.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
2: Radyo Vey.

0: Radyo Wen.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
3: Aracınızı bize getirin,
2: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
3: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Ahmet Ekariyin Benjamin Kongre'ye mezin a averte ya partiya vekevi u demokrasiye ya gelen kude de bisti ilone de le dar bixe berdevam dike. Pişti zelal buna diroka kongreye hat diyar kirin ku xabatin jubu serdama nu hatine despe kirin u ligori agahiyin ku reyadarin partiyi ragihandine serdama nu ya ku çerçeveya kanun tede teni kaş kirin deyden partiye be avayake xurt peşvazi bike. Digiştinameye de hat diyar kirin ku bir yara Ahmet Ekariyin Kongre'ye de komxabat Kongreya Demokratik a gelen UDEM Partiyi ya da 15 u 16 Hazirani ya da İstanbul'e hatiye diyar kırın. Ligori giştinameye DEM Parti de bir duruşuma Jibu Komara Demokratik Civaka Azad u Rehistin kiri u Betekoşin Azadiya Jinan berbi Civaka Demokratik Konferansa mezin a Jinan dinavbera 20 u 21 tabahe li darbıxe u dinavbera 22 u 23 tabahe de Kongreya mezin a navendi li darbıxe. Her ua DEM Parti dinavbera 20 u 23 de li heft hereman konferansin heremiyle darbıxı. ÖSYM Ragihand Kud imtihan asaziyen xundina bilind a 2026'de Pirsek hatiye betal kirin u Bersiva Pirsek jî hatiye guhertin. Ahmet Spor ku yek jî timên nû derbasî Trendyol Süper Ligê bû li Erzurumê dest bi amadekariyên xwe yên ji bo sezona 2026 û 2027 kir. Şewata Daristanê ya li navçeya Dîcle ya Amedê hat kontrol kirin. Pazde personelin ji Reveberiya Daristanan a Amedê li ger tankerek avê sê wesaîtên müdaxeleya destpêkê û ekîbên agirkujiyê beşdarî ve mirandina agir bûn. Dozgeriye de derbare leşkerin ku Seyit Khan durdu Litaxa Avzerk Anavçaya Saray Ahvane kuştinde iddia kır ku leşkeran durdu bi nezani kuştine u cezayike sıvık xwest. Rehistin Adem Parti'ye ya Merdin'e dahoza istifa kırın Hevşaredari Kosere Zeyni İpek'e ku şu Aliye Parti'ye ve hatta ihraç kırın. Reveberiyanu ya meclis ajinan aşerederiya peyase civina yekem li darxist di civine de hat diyar kırın ku xabatin wan en jubu parastın u peşxistin ama fenjinan de benavber u bicoş ekemezin berdevan bikin. Di çerçeveya lêpirsîna şaredariya Boluye de 10 kes Tevî Serokê Karmendan Özgür Nihat Yıldız hatin binçav kirin. Rapora jinên di siyasetê de ya neteweyên yekbûyî ya jinan diyar dike ku jinên li Afganistanê ji mekanizmayên biryargirtina siyasî hatine durxistin. İsrail'e dorpeç li ser 37 kripto pereyan fers kiriye ku ev iddia dike ku kripto pere bi finans kirina muhafizin çoreşa İran'ı ve girecayine. Hatra gandın ku Serokê ABD Donald Trump di sala 2025'de ji pere kripto 1.4 milyar dolar kazanç kiriye. Emgehiştin daviyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur. No, ben geçim.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: لباجر دیرو کیل آمده. اون جبر ریویتیه خارنی تنه و خاندن. جانو جیگر اجاق باشه لبند وایه. لجانو جیگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخی و کزه با برخی آل تزه بخوین. هر وها مدس بی چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Radyo Vey.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Venk.
9: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 0772 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti kaynakları çerçeve yasa sürecine ilişkin iktidar kaynaklı kulis haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, yasanın belirli kesimleri dışlayan, yöneticileri kapsam dışında bırakan ve af, cezasızlık tartışması üreten şekilde kurgulanmasının sürece zarar vereceğini belirtti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a dair 12 kişinin seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması görüldü. Dava 16 Eylül'e ertelenirken mahkeme 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının gerekçesinin dosyaya eklenmesine hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmesinin CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotasını AKP'ye kırdığı ileri sürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın 4. duruşmasında bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İnsancıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve eleştirmen Cengiz Gündoğdu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bahçeli Evler, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği ile Cem Vakfı arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığı yargıya taşındı. Cem Vakfı'nın tahliye talebi üzerine dernek binasına kolluk güçleriyle girilirken yıkım ve tahliye kararı 15 günlük ek süreyle ertelendi. Madımak katliamının 33. yılında Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri 2 Temmuz Anma Programı'na katılım çağrısı yaptı. Açıklamada Madımak utanç müzesi olsun, gerçek sorumlular yargılansın talebi yinelenirken katliamın siyasal arka planıyla yüzleşilmesi ve adalet mücadelesinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın katıldığı toplantıda Diyarbakır iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu söyledi. Son 5 yılda 125 şirketin merkezini Ankara ve İstanbul'a taşıdığını açıklayan Kaya, bunun en önemli nedeninin büyük ölçekli kredilere bölgede ulaşamamak olduğunu belirtti. Kaya, kamu bankalarına bölgeye pozitif ayrımcılık uygulaması çağrısı yaparken, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan, Vakıfbank olarak elbette Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık yapacağız dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerindeki tekstil ve moda tasarımı atölyelerine katılan kadınlar 6 aylık eğitim programını tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Van Tuşba'da hayvan pazarı yakınlarındaki su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şırnak Beytüşşebap'ta silahlı saldırıyla katledilen Temer Temel davasının duruşması yetkili hakimin izinli olmasından kaynaklı görülmeden 12 Ekim ertelendi. Muş'un Varto ilçesine bağlı yaylada Nupel Gümüş adlı kadın ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre Nupel Gümüş ailesi tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Daha sonra kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nupel Gümüş burada yaşamını yitirdi. Malatya'da iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kanada Tabipler Birliği vatandaşlara yarasalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Uyarı 11 yaşındaki bir çocuğun yarasa kaynaklı kuduz nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yapıldı. Irak Güvenlik Enformasyon Ofisi Başkanı Ferit Seltmen, İran başkenti Bağdat'ta bulunan ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yeşil bölgede bir adet insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada sabah saatlerinde diplomatik merkezlerin yoğunlukta olduğu yeşil bölge üzerinde İHA hareketliliği tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin harekete geçerek İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Ay'da kalıcı yerleşim yeri kurma planı kapsamında hazırlıklarını sürdüren NASA, plan için gerekli araç gereçleri taşımaları için şirketler ile anlaşmalar sağladı. Açıklamada bu şirketlere bu aşamada $590 milyon ödeneceği ifade edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wang.

Karanlığa çok uzağım, ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme,

0: Radyo Venk.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, bi nijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
4: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Demişim ma bixir goşdarmanı hecayın. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı manı ne hefteyi aktivist zazaki Brez Mühitin Altunu. Ma Brez Mühitin reyde derheqi konferansı zuvanı di sohbet bikirim ki hefteyi veri yami bi biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Denge Şimal.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
2: من فالدا بول براوی پشتا خوادا بو تاوی چه تاوه که دجواره

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti kaynakları çerçeve yasa sürecine ilişkin iktidar kaynaklı kulis haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, yasanın belirli kesimleri dışlayan, yöneticileri kapsam dışında bırakan ve af, cezasızlık tartışması üreten şekilde kurgulanmasının sürece zarar vereceğini belirtti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a dair 12 kişinin seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması görüldü. Dava 16 Eylül'e ertelenirken mahkeme 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının gerekçesinin dosyaya eklenmesine hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmesinin CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotasını AKP'ye kırdığı ileri sürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın 4. duruşmasında bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İnsancıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve eleştirmen Cengiz Gündoğdu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bahçeli Evler, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği ile Cem Vakfı arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığı yargıya taşındı. Cem Vakfı'nın tahliye talebi üzerine dernek binasına kolluk güçleriyle girilirken yıkım ve tahliye kararı 15 günlük ek süreyle ertelendi. Madımak katliamının 33. yılında Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri 2 Temmuz Anma Programı'na katılım çağrısı yaptı. Açıklamada Madımak Utanç Müzesi olsun, gerçek sorumlular yargılansın talebi yinelenirken katliamın siyasal arka planıyla yüzleşilmesi ve adalet mücadelesinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katıldığı toplantıda Diyarbakır iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu söyledi. Son 5 yılda 125 şirketin merkezini Ankara ve İstanbul'a taşıdığını açıklayan Kaya, bunun en önemli nedeninin büyük ölçekli kredilere bölgede ulaşamamak olduğunu belirtti. Kaya, kamu bankalarına bölgeye pozitif ayrımcılık uygulaması çağrısı yaparken, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank olarak elbette Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık yapacağız dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezlerindeki tekstil ve moda tasarımı atölyelerine katılan kadınlar 6 aylık eğitim programını tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Van Tuşba'da hayvan pazarı yakınlarındaki su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şırnak Beytülşebap'ta silahlı saldırıyla katledilen Temer Temel davasının duruşması yetkili hakimin izinli olmasından kaynaklı görülmeden 12 Ekim'e ertelendi. Muş'un Varto ilçesine bağlı yaylada Nupel Gümüş adlı kadın ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre Nupel Gümüş ailesi tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Daha sonra kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nupel Gümüş burada yaşamını yitirdi. Malatya'da iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kanada Tabipler Birliği vatandaşlara yarasalardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Uyarı 11 yaşındaki bir çocuğun yarasa kaynaklı kuduz nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yapıldı.
Irak Güvenlik Enformasyon Ofisi Başkanı Ferit Saad Men, İran başkenti Bağdat'ta bulunan ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yeşil bölgede bir adet insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada sabah saatlerinde diplomatik merkezlerin yoğunlukta olduğu yeşil bölge üzerinde İHA hareketliliği tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin harekete geçerek İHA'yı düşürdüğü belirtildi. Ay'da kalıcı yerleşim yeri kurma planı kapsamında hazırlıklarını sürdüren NASA, plan için gerekli araç gereçleri taşımaları için şirketler ile anlaşmalar sağladı. Açıklamada bu şirketlere bu aşamada $590 milyon ödeneceği ifade edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi alo sev banca suhiri

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede un jibo revitiye kharin etene ve khandin canu ciger ocakbaşı le benda veye le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: رکلامları دینلدینیز
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gostari de Lali, ke de beno, kuchan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuane ko kalibe ke, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benose, bizuane ko buane, zuane ma, herçiye ma.
6: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Demişim abi xeyr goşterimane hecayin. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist de zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde der haqi konferansı zuvanı de sohbet pikirim ki hefteyi veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.
1: Da sıba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindest o êro ez tu sıba çinyo vengdana şima hemînan wêr vecî

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

Demişim abi xeyr goşterman hecayim. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist de zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde der heqi konferans zuvanı de sohbet pikirim ki hefte veri yamayı bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Guhdaren Aziz, le maliu kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gabe, bu zamane ho bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.
9: Demişim abi her goşlar mani hecayim. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı mani ne hefteyi aktivist de zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde der haki konferans zuvanı de sohbet pikirim ki hefteyi veri yami bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey herede maşma reydeyim.

Demişim abi xeyr göstermanı hecayım. Ez Deniz Gunduz. Ma yevna programı zuvanı cüyede reyna piyarimi. Meymanı manı ne hefteyi aktivist zazaki brez mühitin altını. Ma brez mühitin reyde der heqi konferans zuvanı di sohbet pikirim ki hefte veri yamı bir biser berkerdeni. Roja panşemi saat taşları rapey hirede maşma reydeyim.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bikevir. Telefon 0539 929 05 16. Anji alo 153.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Veng.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

aşkı düz. Hiç kimsemizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimsemizin kinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da,

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

والله دلي يا شتري وقعد يساني يا بخازن طاسكي بإيفاري.